Keçek eneh salin Xükihan diyere fincan guran Eri Zinij bu xatri gel velati Xübüye qurbane Dayka zini bankir Huni داویی بدنه هسرانه